0: burada sediyor. Mesdiye kakanın o sakla cora çarpa kumyala minutu. Sapaklıka rüpitra kabar. Kırta wangel kami.
1: Ağla
2: dün ağla.
0: Ağla dün ağla. Ağla dün ağla.